Ne dodam. Yere zaman bu dünle doğaçı cemali var. Diye sağlıklı var. Bu hocayı yüzyıldan sahibi makasak tutmuş. Şimdi çok onu neyip hemen dönüyor ki zorla. Kutu kanıma bu hocayı.